0: Pusa, Radio S.
1: Yıllar geçse de üstünden, bu kalp seni unutur mu?

seni unutur mu? Kalp seni unutur mu? Kalbim seni unutur mu? Anlamı yok tüm sözlerin, sensiz geçen gecelerin, yaşanacak senelerin. Bu kalp seni

0: Reklam. Radyo
1: S. Yayınlarımızı yeniliyoruz. TürkSat uyduları sayesinde AS TV ve Radyo S yayınlarımız daha güçlü altyapı ve yüksek yayın kalitesiyle aktarılıyor. TürkSat frekanslarımızı güncelliyoruz. TürkSat kanal güncelleme sistemi destekli TV veya uydu alıcılarında kanal listeniz otomatik olarak güncellenir ve ek bir işlem yapmanıza gerek kalmaz. Ancak TürkSat kanal güncelleme sistemi desteği olmayan cihazlarda şebeke taraması ve manuel kanal taraması yapılması gerekir. Daha yüksek sinyal gücü ve kesintisiz seyir zevki için yayınlarımız yenileniyor. AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, AS TV.
2: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
3: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Yaşlılar ve engelliler karşıdan karşıya geçerken daha uzun süreye ihtiyaç duyar. Sürücüler, yaşlılar ve engelliler karşıya ulaşana kadar beklemelidir. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Reklam. Radyo
1: S. Yayınlarımızı yeniliyoruz. TürkSat uyduları sayesinde AS TV ve Radyo S yayınlarımız daha güçlü altyapı ve yüksek yayın kalitesiyle aktarılıyor. TürkSat frekanslarımızı güncelliyoruz. TürkSat kanal güncelleme sistemi destekli TV veya uydu alıcılarında kanal listeniz otomatik olarak güncellenir ve ek bir işlem yapmanıza gerek kalmaz. Ancak TürkSat kanal güncelleme sistemi desteği olmayan cihazlarda şebeke taraması ve manuel kanal taraması yapılması gerekir. Daha yüksek sinyal gücü ve kesintisiz seyir zevki için yayınlarımız yenileniyor.
2: Medikabil bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Özgür Temiz, Nilüfer Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. 444-8-112 medikabil.com.
3: Hayatta her şey bekleyebilir, sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

0: Reklam. Radyo
1: S. Yayınlarımızı yeniliyoruz. TürkSat uyduları sayesinde AS TV ve Radyo S yayınlarımız daha güçlü altyapı ve yüksek yayın kalitesiyle aktarılıyor. TürkSat frekanslarımızı güncelliyoruz. TürkSat kanal güncelleme sistemi destekli TV veya uydu alıcılarında kanal listeniz otomatik olarak güncellenir ve ek bir işlem yapmanıza gerek kalmaz. Ancak TürkSat kanal güncelleme sistemi desteği olmayan cihazlarda şebeke taraması ve manuel kanal taraması yapılması gerekir. Daha yüksek sinyal gücü ve kesintisiz seyir zevki için yayınlarımız yenileniyor.
2: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği her zaman yanınızda.

Reklam. Radyo S. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijitürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV. Reklam.

0: reklam. Radyo
1: S. Yayınlarımızı yeniliyoruz. TürkSat uyduları sayesinde AS TV ve Radyo S yayınlarımız daha güçlü altyapı ve yüksek yayın kalitesiyle aktarılıyor. TürkSat frekanslarımızı güncelliyoruz. TürkSat kanal güncelleme sistemi destekli TV veya uydu alıcılarında kanal listeniz otomatik olarak güncellenir ve ek bir işlem yapmanıza gerek kalmaz. Ancak TürkSat kanal güncelleme sistemi desteği olmayan cihazlarda şebeke taraması ve manuel kanal taraması yapılması gerekir. Daha yüksek sinyal gücü ve kesintisiz seyir zevki için yayınlarımız yenileniyor. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay yapı. Kalite evinizin penceresinde.
2: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
3: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: Reklam. Radyo
1: S. Yayınlarımızı yeniliyoruz. TürkSat uyduları sayesinde AS TV ve Radyo S yayınlarımız daha güçlü altyapı ve yüksek yayın kalitesiyle aktarılıyor. TürkSat frekanslarımızı güncelliyoruz. TürkSat kanal güncelleme sistemi destekli TV veya uydu alıcılarında kanal listeniz otomatik olarak güncellenir ve ek bir işlem yapmanıza gerek kalmaz. Ancak TürkSat kanal güncelleme sistemi desteği olmayan cihazlarda şebeke taraması ve manuel kanal taraması yapılması gerekir. Daha yüksek sinyal gücü ve kesintisiz seyir zevki için yayınlarımız yenileniyor.
2: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
3: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
4: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Korna sesi herkesi rahatsız eder. Ancak otizmli ve epilepsisi olan yayalar için büyük riskler oluşturur. Zorunlu olmadıkça korna çalınmamalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: Reklam. Radyo
1: S. Yayınlarımızı yeniliyoruz. TürkSat uyduları sayesinde As TV ve Radyo S yayınlarımız daha güçlü altyapı ve yüksek yayın kalitesiyle aktarılıyor. TürkSat frekanslarımızı güncelliyoruz. TürkSat kanal güncelleme sistemi destekli TV veya uydu alıcılarında kanal listeniz otomatik olarak güncellenir ve ek bir işlem yapmanıza gerek kalmaz. Ancak TürkSat kanal güncelleme sistemi desteği olmayan cihazlarda şebeke taraması ve manuel kanal taraması yapılması gerekir. Daha yüksek sinyal gücü ve kesintisiz seyir zevki için yayınlarımız yenileniyor.
2: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, 2 canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Reklam. Radyo
1: S. Yayınlarımızı yeniliyoruz. TürkSat uyduları sayesinde AS TV ve Radyo S yayınlarımız daha güçlü altyapı ve yüksek yayın kalitesiyle aktarılıyor. TürkSat frekanslarımızı güncelliyoruz. TürkSat kanal güncelleme sistemi destekli TV veya uydu alıcılarında kanal listeniz otomatik olarak güncellenir ve ek bir işlem yapmanıza gerek kalmaz. Ancak TürkSat kanal güncelleme sistemi desteği olmayan cihazlarda şebeke taraması ve manuel kanal taraması yapılması gerekir. Daha yüksek sinyal gücü ve kesintisiz seyir zevki için yayınlarımız yenileniyor.
2: Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 1616 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
3: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: Reklam. Radyo
1: S. Yayınlarımızı yeniliyoruz. TürkSat uyduları sayesinde AS TV ve Radyo S yayınlarımız daha güçlü altyapı ve yüksek yayın kalitesiyle aktarılıyor. TürkSat frekanslarımızı güncelliyoruz. TürkSat kanal güncelleme sistemi destekli TV veya uydu alıcılarında kanal listeniz otomatik olarak güncellenir ve ek bir işlem yapmanıza gerek kalmaz. Ancak TürkSat kanal güncelleme sistemi desteği olmayan cihazlarda şebeke taraması ve manuel kanal taraması yapılması gerekir. Daha yüksek sinyal gücü ve kesintisiz seyir zevki için yayınlarımız yenileniyor. AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, AS TV.
0: Reklam.

0: Pusa Radio S.
1: Sarı zamanımızı bir geriye, geriye, geriye, en güzel yerine.

0: Reklam. Radyo
1: S. 7 ay önce büyük bir motosiklet kazası geçirdim. 8 ameliyat, aylar süren tedavi sonrası bugün kendi başıma ilk adımımı attım. Hiç tanımadığım birinin 15 dakikası yeni hayatımın ilk adımı oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Aksa Radio S.
1: Bana sen lazımsın, bana sen lazımsın.

0: Reklam. Radyo
1: S. Yayınlarımızı yeniliyoruz. TürkSat uyduları sayesinde AS TV ve Radyo S yayınlarımız daha güçlü altyapı ve yüksek yayın kalitesiyle aktarılıyor. TürkSat frekanslarımızı güncelliyoruz. TürkSat kanal güncelleme sistemi destekli TV veya uydu alıcılarında kanal listeniz otomatik olarak güncellenir ve ek bir işlem yapmanıza gerek kalmaz. Ancak TürkSat kanal güncelleme sistemi desteği olmayan cihazlarda şebeke taraması ve manuel kanal taraması yapılması gerekir. Daha yüksek sinyal gücü ve kesintisiz seyir zevki için yayınlarımız yenileniyor. Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
2: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: yayınlarımızı yeniliyoruz. TürkSat uyduları sayesinde AS TV ve Radyo S yayınlarımız daha güçlü altyapı ve yüksek yayın kalitesiyle aktarılıyor. TürkSat frekanslarımızı güncelliyoruz. TürkSat kanal güncelleme sistemi destekli TV veya uydu alıcılarında kanal listeniz otomatik olarak güncellenir ve ek bir işlem yapmanıza gerek kalmaz. Ancak TürkSat kanal güncelleme sistemi desteği olmayan cihazlarda şebeke taraması ve manuel kanal taraması yapılması gerekir. Daha yüksek sinyal gücü ve kesintisiz seyir zevki için yayınlarımız yenileniyor. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay yapı. Kalite evinizin penceresinde.
1: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Bu hilal sensiz olmaz.
4: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Reklam. Radyo
1: S. Yayınlarımızı yeniliyoruz. TürkSat uyduları sayesinde AS TV ve Radyo S yayınlarımız daha güçlü altyapı ve yüksek yayın kalitesiyle aktarılıyor. TürkSat frekanslarımızı güncelliyoruz. TürkSat kanal güncelleme sistemi destekli TV veya uydu alıcılarında kanal listeniz otomatik olarak güncellenir ve ek bir işlem yapmanıza gerek kalmaz. Ancak TürkSat kanal güncelleme sistemi desteği olmayan cihazlarda şebeke taraması ve manuel kanal taraması yapılması gerekir. Daha yüksek sinyal gücü ve kesintisiz seyir zevki için yayınlarımız yenileniyor. AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Digitürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, AS TV.
2: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

yansın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Gocunma o zaman, olur mu?

0: Reklam. Radyo
1: S. Yayınlarımızı yeniliyoruz. TürkSat uyduları sayesinde AS TV ve Radyo S yayınlarımız daha güçlü altyapı ve yüksek yayın kalitesiyle aktarılıyor. TürkSat frekanslarımızı güncelliyoruz. TürkSat kanal güncelleme sistemi destekli TV veya uydu alıcılarında kanal listeniz otomatik olarak güncellenir ve ek bir işlem yapmanıza gerek kalmaz. Ancak TürkSat kanal güncelleme sistemi desteği olmayan cihazlarda şebeke taraması ve manuel kanal taraması yapılması gerekir. Daha yüksek sinyal gücü ve kesintisiz seyir zevki için yayınlarımız yenileniyor.
2: Ben 9 yaşındayım ve talasemi hastasıyım. Hastalığımın tedavisi yokmuş ve hayatım boyunca bana kan verilmesi gerekiyormuş. Yani senin 15 tek kan benim için uzun uzun yıllar demek. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
4: Bu hilal sensiz olmaz.
0: Reklam.
5: Radyo S. Korktum deseydin anlardım. Alay etmen komik değildi. Sevebilseydin ayrılık da güzeldi. Özdeşirdik. Bu kadar yakınımdan dönmen soğuttu içimi. Başlayamadık. Gereken değeri verseydin kırılırdım. Şimdi sadece üzgünüm. Zaten sessizdim. Dilsizdi arzularım. Henüz tavırlara dökülmemişti ruhum. Belki biraz oyun istiyordum. Oyunları da ciddiye alırım ben. Yenmeden bırakmam. Oynamadım. Sıkıldım oyuncağıma oyun olmaktan. Annem bana, sen kadın değilsin, doğurmuş kızsın derdi. Evet anne, kimsenin kadını olamadım. Ben hala senin kızınım, bir de babamın.

0: Reklam. Radyo
1: S. Yayınlarımızı yeniliyoruz. TürkSat uyduları sayesinde AS TV ve Radyo S yayınlarımız daha güçlü altyapı ve yüksek yayın kalitesiyle aktarılıyor. TürkSat frekanslarımızı güncelliyoruz. TürkSat kanal güncelleme sistemi destekli TV veya uydu alıcılarında kanal listeniz otomatik olarak güncellenir ve ek bir işlem yapmanıza gerek kalmaz. Ancak TürkSat kanal güncelleme sistemi desteği olmayan cihazlarda şebeke taraması ve manuel kanal taraması yapılması gerekir. Daha yüksek sinyal gücü ve kesintisiz seyir zevki için yayınlarımız yenileniyor. Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 1616 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz. Reklam.

0: Reklam. Radyo
1: S. Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
2: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: da Leyla. Reklam. Radyo
1: S. Yayınlarımızı yeniliyoruz. TürkSat uyduları sayesinde As TV ve Radyo S yayınlarımız daha güçlü altyapı ve yüksek yayın kalitesiyle aktarılıyor. TürkSat frekanslarımızı güncelliyoruz. TürkSat kanal güncelleme sistemi destekli TV veya uydu alıcılarında kanal listeniz otomatik olarak güncellenir ve ek bir işlem yapmanıza gerek kalmaz. Ancak TürkSat kanal güncelleme sistemi desteği olmayan cihazlarda şebeke taraması ve manuel kanal taraması yapılması gerekir. Daha yüksek sinyal gücü ve kesintisiz seyir zevki için yayınlarımız yenileniyor. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay yapı. Kalite evinizin penceresinde.
2: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.

0: Reklam. Radyo
1: S. Medikabil bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Özgür Temiz, Nilüfer Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. 444-8-112 medikabil.com.
2: AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesinde.

0: ailesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun Ekranı, AZ TV.
1: Reklam.

0: Reklam. Radyo
1: S. Yayınlarımızı yeniliyoruz. TürkSat uyduları sayesinde As TV ve Radyo S yayınlarımız daha güçlü altyapı ve yüksek yayın kalitesiyle aktarılıyor. TürkSat frekanslarımızı güncelliyoruz. TürkSat kanal güncelleme sistemi destekli TV veya uydu alıcılarında kanal listeniz otomatik olarak güncellenir ve ek bir işlem yapmanıza gerek kalmaz. Ancak TürkSat kanal güncelleme sistemi desteği olmayan cihazlarda şebeke taraması ve manuel kanal taraması yapılması gerekir. Daha yüksek sinyal gücü ve kesintisiz seyir zevki için yayınlarımız yenileniyor.
2: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

0: Reklam. Radyo S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
7: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
8: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Reklam. Radyo
1: S. Yayınlarımızı yeniliyoruz. TürkSat uyduları sayesinde As TV ve Radyo S yayınlarımız daha güçlü altyapı ve yüksek yayın kalitesiyle aktarılıyor. TürkSat frekanslarımızı güncelliyoruz. TürkSat kanal güncelleme sistemi destekli TV veya uydu alıcılarında kanal listeniz otomatik olarak güncellenir ve ek bir işlem yapmanıza gerek kalmaz. Ancak TürkSat kanal güncelleme sistemi desteği olmayan cihazlarda şebeke taraması ve manuel kanal taraması yapılması gerekir. Daha yüksek sinyal gücü ve kesintisiz seyir zevki için yayınlarımız yenileniyor.

0: Reklam. Radyo S.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: fayda. Reklam. Radyo
1: S. Yayınlarımızı yeniliyoruz. TürkSat uyduları sayesinde Ast TV ve Radyo S yayınlarımız daha güçlü altyapı ve yüksek yayın kalitesiyle aktarılıyor. TürkSat frekanslarımızı güncelliyoruz. TürkSat kanal güncelleme sistemi destekli TV veya uydu alıcılarında kanal listeniz otomatik olarak güncellenir ve ek bir işlem yapmanıza gerek kalmaz. Ancak TürkSat kanal güncelleme sistemi desteği olmayan cihazlarda şebeke taraması ve manuel kanal taraması yapılması gerekir. Daha yüksek sinyal gücü ve kesintisiz seyir zevki için yayınlarımız yenileniyor. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay yapı. Kalite evinizin penceresinde.
2: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: reklam. Radyo S.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
0: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpçep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

0: Reklam. Radyo
1: S. Yayınlarımızı yeniliyoruz. TürkSat uyduları sayesinde AS TV ve Radyo S yayınlarımız daha güçlü altyapı ve yüksek yayın kalitesiyle aktarılıyor. TürkSat frekanslarımızı güncelliyoruz. TürkSat kanal güncelleme sistemi destekli TV veya uydu alıcılarında kanal listeniz otomatik olarak güncellenir ve ek bir işlem yapmanıza gerek kalmaz. Ancak TürkSat kanal güncelleme sistemi desteği olmayan cihazlarda şebeke taraması ve manuel kanal taraması yapılması gerekir. Daha yüksek sinyal gücü ve kesintisiz seyir zevki için yayınlarımız yenileniyor.
2: Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
3: Sayın sürücüler, trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Taşıt yolunda engelli, özellikle beyaz baston kullanan yaya bulunuyorsa, sürücülerin yavaşlaması, gerektiğinde durması mecburidir. Elektrikli araçlar sessiz olduğu için sürücüleri daha dikkatli olmalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
4: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var.

0: Reklam. Radyo
1: S. Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Yaşlılar ve engelliler karşıdan karşıya geçerken daha uzun süreye ihtiyaç duyar. Sürücüler, yaşlılar ve engelliler karşıya ulaşana kadar beklemelidir. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: Radyo S.
1: Reklam.
2: Radyo S.
3: Yayınlarımızı yeniliyoruz. TürkSat uyduları sayesinde AS TV ve Radyo S yayınlarımız daha güçlü altyapı ve yüksek yayın kalitesiyle aktarılıyor. TürkSat frekanslarımızı güncelliyoruz. TürkSat kanal güncelleme sistemi destekli TV veya uydu alıcılarında kanal listeniz otomatik olarak güncellenir ve ek bir işlem yapmanıza gerek kalmaz. Ancak TürkSat kanal güncelleme sistemi desteği olmayan cihazlarda şebeke taraması ve manuel kanal taraması yapılması gerekir. Daha yüksek sinyal gücü ve kesintisiz seyir zevki için yayınlarımız yenileniyor. AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, AS TV.
4: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

olsun oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Gocunma o zaman, olur mu? Yani